Party na verandi. Aktualová galama. Galama. Galama. Dejan on the mic. In Anita. Dejan on the mic. In Anita. Aktualová galama.